0: Leininon. Şıp şıp
1: tırırı tır. Hello, ebe makina. Mil lobe şalom.
2: COP Productions.